Sed beveci feze, sed kehele sere tevle, sed miye dotine, sed e frontine, her çarlave tev zevcinim ji ele, diye bide bine şanarine.

Sed ki ele sere tevle, sed miye dotine, sed efrontine, her çarlave me zevcine, ji ele, dibetiye bide bine şanarine.

Peyde çuvali ki binefşe binefşe radu pek Hurmin dikete beşne minani baş bazırgane sale De gol hele daye eskani mecikaniya Diyarbakır çilu çarkani derbune li dore Es bücügüm henanatım e zavace Ez ebem e zavace nastinim zede Cembeli lave mire hekariya li dine Bira serisi bi hatani vare cote tacı